0: Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar. Sabah moduna Dirençel'in diğer buluşması Freed From Desire. Radyonda olacak. Öncesinde SML Angel, Bad Times'a seni bekliyor. Kaçırma. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com. Seni aşan sebebi çok,
1: sırtaş düzmek gemisi yok. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Radyo Fenomeni. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de

adım attık. 7 Ekim çarşamba sabahındayız. Yani hafta ortasına ulaştık ve müzik dünyasının fenomenleriyle bu sabahın keyfini birlikte çıkarıyoruz. Slater'la şimdi sırada Dance.

Yarı birlikte çalışmışlar ve bazı liste başı şarkılara imza atmışlardı ama sonraki süreçte yıllarda onları pek fazla bir arada görmedik ve haliyle dinleyemedik değil mi? Calvin Harris ile Golden Outside. Keyifli sabahlar, Radyo Ferimendisi Serdar ben. Sabah modunda Jason Derulo, Dido eşinde When Love Sucks. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde Alan Walker ve Evan Max. Fate'le radyonda kaçırma.

0: LED'ler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
4: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Akü yol durumunu sunar.
3: Köprü hattında 1. ve 2. köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirin Evler, Sefaköy etkili devam ediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuk dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
0: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de sen...

21. yüzyılın en iyi 100 dizisi. Çok havalı bir başlık değil mi? Acaba listenin zirvesinde hangi dizi var ya da diğer diziler hangileri, merak edenler. Birazdan kısaca sabah modunda bahsedeceğim. Kulağınız Radyo Feriben'de olsun. Olivia.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Radyodan saatler 8, Radyo Fermen'de sabah modundasın. Yepyeni saat YTL ile başlıyor. Tek bir değer.

Tamam zaman internette görmüşsündür. Yılın en iyileri ya da işte 21. yüzyılın en iyi dizileri şeklinde. Şimdi geçenlerde yine öyle bir liste paylaşılmış. Ama bunu Amerika'nın en ünlü, en prestijli yayın organlarında The New York Times paylaşmış. 21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi diye. Eminim ki aranıza bir numarayı tahmin edenler vardır. Listenin zirvesine Breaking Bad yer alıyor. Eğer hala o şahane diziyi izlemeyeniz varsa bence çok fazla ertelemeyin. Gerçekten de müthiş bir dizi. Yani bir numarayı sonuna kadar hak ediyor. İki numarada The Wire var. Üçte Mad Men. Dört numarada Succession ve beş numarada Fleabag adlı diziler yer alıyor. Hani bu aralar acaba ne izlesek falan diye düşünüyorsanız ve henüz tabii izlemediyseniz bu diziler aklınıza bulunsun. Sabah modunda Tame Impala, Jenny Dracula.

0: Bunu sandır gerçekten çok seviyorum. Yani biraz house, biraz techno ve 90'lar popu her zaman şarkılarında var gibi. Peggy Goo, Ara Sarı eşliğinde buradaydı Woman. Ve sabah modunda tabii ki çok daha fazlası yolda. Bakalım kimleri dinleyeceğiz. Florida Sia, Wild Ones'ı hatırlayacağız. Öncesinde ise Tampa City, Self Aware radyonda. Bizden ayrılma.
1: Reklam. Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocuk.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

Florayca Siyah, Wadvans'a buradaydı. Keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah moduna devam ediyor. Şimdi hepimiz yapıyoruz bunu yapay zeka araçlarıyla. Sohbet ediyoruz ama bu sohbet biraz böyle soru cevap kısmını çok fazla aşmıyor değil mi? Herhalde öyledir diye umuyorum. Çünkü bir araştırma bu yapay zeka sohbet botlarıyla girilen sohbet seanslarının, hatta bu ilişkinin böyle bağımlılığa benzer sonuçlarının olabileceğini ortaya çıkarmış. Yani bu sohbetlerin abartılmasının ruh sağlığı belirtilerinin kötüleşmesiyle ilişkili olduğunu belirtiyorlar. Yani araştırma şunu söylüyor bu sohbet botlarıyla. Girdiğiniz ilişki ve sohbetleri çok fazla abartmayın. İşte ChatGPT, Gemini ya da diğerleri, onlara bir şey soruyoruz. Onlar tabii bizi o platformda tutmaya biraz çalışıyor değil mi? Peki şunu yaratır ister misin? Peki bunu öğrenmek ister misin falan diye biraz bizim orada geçirdiğimiz süreyi artırmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa bence çok fazla düşmemeye çalışın. Sabah modunda Mireli.

0: Aslında yeni sayılabilecek bir grup 2021'de kurulmuşlar Norveç'te ve isim konusunda biraz böyle bir kafa karışıklığı yaşamışlar anlaşılan. İlk başta Broadway'ne Bossa demişler, sonrasında tek başına Bossa ve şimdilerde ise The Bossa, ama şarkıları gerçekten müthiş, magnetik. Radyo Feremendis'in Almanca olup da bu kadar sevilen son yıllarda şarkı hazır. Kitschkrieg, Blumegarten, Shirin David, Gutgenü dinleyeceğiz. Sonrasında ise Soyma ile Eva Max burada olacak. Kaçırma. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Of of of, bu makarna aşmış.
4: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Tacılar, Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

yeni filmi Digger geçmiş günlerde vizyona girdi. Acaba film bir başyapıt mı yoksa Tom Cruise'un en kötü filmi mi? Haberler birazdan. Sabah modundasın, bir break'le devam.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, 9 oldu saatimiz. Radyo Feriment'in sabah moduna E-mail Angel'la devam ediyor şimdi. Bad Times.

Da o kadar paylaştım Tom Cruise'un yeni filmi Digger vizyona girdi giriyor diye ama açılış hafta sonunda film çakılmış gişede. Yani o kadar mı kötü acaba? Tom Cruise'un en kötü filmlerinden bir tanesi diyorlar. Bu eleştirmenler çok acımasızdır zaten bilirsiniz ama yani Tom Cruise olunca açıkçası biraz beklentim yüksekti. Henüz filmi izlemedim ama umarım dedikleri kadar kötü değildir. Sabah modundasın. Temi Pala ile devam. Loser.

0: Yıllar önce kendisiyle yaptığım bir röportajda yeniliklere hep açık olduğunu, farklı soundları denemekten hiçbir zaman çekinmediğini söylemişti. Feride Hilal Akın aklındaki şarkılardan bir tanesiydi muhtemelen. Rüzgar'ın Kızı. Günaydınlar, Radyo Feriman burası, Serdar ben. Sabah modundasın, Mike Bosser, I2K Pili'ni bizlerle birazdan radyonda. Daha öncesine Hügel, Mail Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun, kaçırma. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Piyanoto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de.

Beyoncé buradaydı. I Took a Pill in Ibiza. Serdar ben, günaydınlar. Sabah moduna devam ediyor. Şimdi kendi çocukluğunuzu bir düşünün. Dışarı çıktığınızda sokakta neler yapardınız? Yani saklambaç oynardık, yakar top oynardık, seksek, ip atlama vardı. Maç yapardık, bisiklete binerdik. Yani hiçbir şey bulamazsak böyle... Daha sonra kapakları falan toplardık. Ne bileyim, misket oynardık. O kadar fazla alternatifimiz vardı ki. Yani sabahtan akşama, okul yoksa tabii ki hafta sonuna bahsediyorum. Ve okul olduğunda da en azından boş zamanlarımızda bir sürü şeyle uğraşırdık. Ama günümüzün çocukları, farkında mısınız? Yani onları böyle dışarıda bir parkta falan gördüğünüzde bile ellerinde telefon, tablet olabiliyor. Ve bir araştırmaya denk geldim. 3 milyon çocuğu kapsayan geniş bir araştırma yapmışlar ve şöyle diyorlar. Bu artan ekran süresini zayıf öğrenmeyle, daha kötü konuşma ve daha olumsuz davranışlarla ilişkilendiriyorlar. O yüzden tabii ki artık günümüzün gerekliliklerinden bir tanesi. Onlar böyle bir çağda doğdular ama onların ekranlarla olan süresine biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor bu süreye. Sabah modera French Montana ile devam.

0: Aşk hayatı şarkıları kadar iyi değil. Shawn Mendes'in ardından son olarak Henry Calup'tan da ayrılmıştı. Camila Cabello, My Oh My. Burası Radyo Feriman, iyi sabahlar. Ben Serdar. Sabah modundasın. Zöpti Dolsayn Wiz Khalifa eşinde Location'ı birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Araben ile Harise burada olacak ayrılma.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Canlı. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
8: Bu çorba aşmış.
9: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Happy.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent a Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

Sosyal medyadaki capsleri bazen gerçekten çok gülüyorum. Mesela yıl böyle 2050-60 falan olmuş ve bir Dünya Kupası şarkısını yine Shakira seslendiriyor. Tabii epeyce yaşlı bir halde. Burna Boy'la Day Day buradaydı. Serdar ben, sabah modundan bugünlük bu kadar. Güzel bir gün devamı olsun sizler için. Yarın sabah 7'de yeni bir sabah modunda görüşürüz.

0: Radyoda hangi şarkı çalsın?
1: Sen karar ver.
0: Ankete katıl.
1: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
0: Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam. Ben Danilo Can. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Vay! Bu tavuk açmış.
4: Kreması süt açmış. Kreması süt açmış.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Radyo Fenomen.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de yoğun, ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürürken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Bahçeli Evler Merter, Halıcıoğlu Çağlayan, Aksiyon'da Sefaköy Avcılar etkili. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı Kağıthane, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

Radyomuzda en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile fenomenin 40'ta geri sayımda hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme piyasaya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 19 numarasıyla maksimum hitimize devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Slate

0: bugüne kadar 100 milyonun üzerinde albüm satışı oldu. Oldukça iddialı bir rakam. Shania Twain'den bahsediyorum. Prodüktör Zed'le bir araya geldi. Ve işte Radyo Fenomen'de Shania Twain ve Zed ortaklığı You Are Still The One sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor, aklında olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Sevda Liza ve Pablo Vittar ortaklığı, Brian Mescal ve No Method birazdan dinleyeceğimiz isimlerden. Başlangıcı Hugel ve Ultranate yapacağız.
1: Reklam.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Twitter ortaklığı Elbağar Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler hafta yırtıldığımız çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğini ilerliyoruz. Ve işte senin de duyduğun gibi tempo yükseltme zamanı, dans dünyasındayız. Radyo Fenemen'de Brian Mescal ve Fire in the

etkisi tartışılmaz. Yıllar yıllar sonra bir şarkı bir anda çok daha popüler hale gelebiliyor. İşte bunun örneklerinden Mia Gee ve I Got Love Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

içelde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Jax Jones ve Ray ortaklığı You Don't Know Me Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği Terry Swims önderliğinde devam ediyoruz. Cosmic Dawn Remix ile son dönemin en başarılı, en hype single'larından biri.

Kimo Sands ve Rush Low Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, elektronik dance müzik dünyasına ve DJ ile ilgi duyanlar için bir duyurum var. Radyo Fenemen ve Future Sound DJ Akademiş birliğiyle her hafta DJ ile adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Future Sound DJ Akademi üyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenemen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz, aklınızda olsun. Pekala, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Kulağında radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Eva

0: Radyoda hangi şarkı çalsın?
1: Sen karar ver.
0: Ankete katıl.
1: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için...
0: Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan bonus kazan.

Renesans döneminde bolca dinlediğimiz single'lardan biriydi. Evayon ve Sofien ortaklığı Vazuka sonrasında maksimum hit müze bu kez Norveçli grup The Bausa ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de.

0: tırtıldığımız çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hip müzik eşliğinde ilerliyoruz. Hip hop dünyasından Fat Papi ve Freak Out sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Maksimum hip müzik. Hani yok yok diyebilirim listede. Dua Lipa, Helin, Pitbull ve Neo ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Kitch Creek önderliğinde yapacağız.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

Radical Optimism isimli son turnesinde 1.8 milyon kişi onu izledi. Evet, doğru duydun. Dua Lipa'dan bahsediyorum. Söylenenlere göre şu günlerde gizli gizli 2027'de de yeni bir turne için planlara başlamış. İşte şimdi Dua Lipa ve Houdini sonrasında maksimum hit müziği Helin'le devam ediyoruz. Radyo Fener.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitness'ı Hugel ve Ultra Nate'le devam ediyoruz.

0: hafta ortası çarşamba, günün ikinci arasında demedi deme, yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Noel Heller ve Pico ikilisi, Shakira ve Burna Boy ortaklığı, A$AP Ferg, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Imael Angel'la yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo.

ortaklığıyla bir kez daha 80'li yıllardan günümüze gelen bir Morikante klasiği YKK Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze yine bir ikiliyle devam ediyoruz. Bu kez Shakira ve Burna Boy. Beşler

yayınında tempo yükselttiğimiz dakikalar Dünya DJ sıralamasında yıllardır ilk yüzde yer alan isimlerden Peggy Goo, Ira Star'la bir araya geldi. Ve işte bu ortaklıktan dinlediğimiz Woman sonrasında bakalım çarşamba günde birazdan kimleri dinleyeceğiz. Pekala, öncelikli olarak David Guetta'yla tempo yükselteceğiz. Ardından The Silent Partner, Rihanna, hepsi burada olacak. Ama başlangıcı ise şimdi Hadise ve Ara Beni önderliğinde yapıyoruz.

0: besbelli Atlas bu.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

90'larda eski dans klasiklerini bir kez daha yepyeni prodüksiyonlarla günümüze getiriyor David Guetta ve işte bunu örnek verebileceğim single'lardan Be My Lover Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitinize bu kez The Silent Partner'la devam ediyoruz. Çarşamba gününde I'm

Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul. 4-6

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında

0: Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde etkili aksi istikamette akıcı devam ederken birinci köprü her iki güzergahta da yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Mertel Bahçelievler Haramidere Beylikdüzü etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu basın ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal, aksi yönde ise İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar Temde Kavacık Ataşehir aralıklarla etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Radyo fenomeni.

0: Beyler, bugünün konusu bu. İdeal ilişki aramaya devam. Radyo Fenomen Instagram'dan yaz bakalım. 3 saat boyunca okuyacağız. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Birazdan bu Duysan'la başlayacağım. Ardından Jerry in a Bottle, Christina Aguilera Radyo Fenomen'de olacak. Update devam ediyor.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın?
2: Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle
1: ilk adımı atma fırsatı.
2: 10 yıldır DJ K bile önderliğinde.

0: Çocuk balık ya. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihli

Popüler Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

ChatGPT zamanı. En son ChatGPT'ye ne sordun, ne cevap geldi? Instagram radyo fenomeninden bekliyorum. Bunları da böyle yakında programa entegre edip okumaya başlayacağım. Biraz dijitalleşeceğiz bu yayında. Şımarık geliyor şimdi Derya Ulu.

0: sevgiliden gelen sevilmeyen hediyeleri konuşuyoruz. Blender aldı diyor, smoothie yaparsın artık diyor. Hediye bana mı ona mı? Ya şimdi hediyenin kim olduğu belli olmayan ortak kullanımlar hediye olmuyor bence ya. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. The Second Voice, Let Me Be Yardımdansa Endless Summer sende olacak. En sevdiğin şarkılar ve müziğin fenomenleriyle Radyo Fenomen'de hadi devam edelim.
1: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Fırın. Ferre artisi var.
5: Gerçek olsun hayalin. O güzel havuz senin. Ne ararsan orada bul. Adres belli. Atlas.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

İdeal ilişki. Bugünün sorusu. Sevgiliden gelen beğenilmeyen hediyeler neler? Hiçbir şey almamak bence diyor. Gerçekten işe yarar diyor. Çünkü bu sefer de bir şey aldığında beğendi beğenmedi. Hiçbir şey almadığında en azından almadığın için kavga ediyorsun diyor. Yani hediyeyi değiştirmek daha büyük külfet diyor. Bu bir mantık ama bence bunu uygulamayın.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Pilot Garanti.

0: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bu tatlı aşmış.
5: Kreması şıtaşmış. Kreması şıtaşmış. Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maximum Hit Müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: tanesi Take Me There Dati olacak.
1: Ben Minci Uzay Biyoloğu olacağım.
2: Ben Dijital Arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Ataköy yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Koz Yatağı çift yönlü seyir hızı düşük seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Hediye alınan gereksiz hediyeler, sevilmeyen hediyeler neler demiştim. Çiçek beklerken air fry geldi diyor. Bu bana yemek ver mi demek oluyor acaba? Yemek yapmak üzerine mi oluyor? Çalıştırmak üzerine hediye mi olur ya?

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Sevgiliden gelen sevilmeyen hediyeler demiştim. Kitap diyor. Öfke kontrolü ve tartışma ile alakalıydı diyor. Dünyanın en kibar ve entelektüel göndermesini almışsın. Maximum Hit Müzik'se bakalım neler var. Birazdan ara beni. Hadise ardından Never Gonna Come Tonight'la David Guetta, Alesso ve Madison Love Radyo Fenomen'de olacak. Hadi hızlanalım o halde.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkür.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Vay! Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
4: Maximum Hit Music.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

gelen sevilmeyen hediyeleri konuşuyoruz. Anahtarlık demiş. Müziğin fenomenleriyle üzerine Best Friend yazan anahtarlık mı aldın sen gerçekten ya? Şu an açtığım resim doğru mu Instagram'dan gelen mesajda? Nasıl yani ya? Sevgiliye hem de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacak

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. Saatler 19. Moving to the Sun'la yeni saate başlıyoruz müziğin fenomenleriyle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Şehirler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.
2: Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Up.

Damned Weather Roots seninle birlikteydi. Ardından Shakira Burna Boy burada. Sevgiliden gelen sevilmeyen hediyeler demiştim. Derüş ayı diyor. Modası hiçbir zaman geçmez, hiçbir zaman da sevilmez diyor. Hayır, yanlışım var. Onun da seveni var.

update'te ideal ilişki sorusuna Instagram Radyo Fenomen'den yazabilirsin. Sevgiliden gelen sevilmeyen hediyeler demiştim. Kolye, kutuyu açtım, içinde kendi baş harfi var diyor. Ne olur yani onun baş harfini taksan? Yoksa yeterince sevmiyor musun? Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Faith'le başlayacağım. Alan Walker, Eva Max, ardından ise The Kid Laroi ve Kehlani'den Girls Radyo Fenomen'de olacak. Sakın kaçırma.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de.

Lifeline kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağlarsın.